Sesi'den dinleyicinin, Rövetong'a sevaşıyor. Sizi simcin kaşıyacağım, kandırma.